uzosiza impilo yakho izinto zikalungiyo ziyalunga akungenzeki kuyenzeka sizothi kulani fate igazi liyanqamka li

Israelite uJehova uzasiza impilo yakho izinto sikalungiyo ziyalunga akungenzeki kuyenzeka sizothi kulani fight igazi liyanqamuka